0: aus.
1: Mann, Jax, nicht? Ne yapıyorsun oğlum? Çoktan mı görünmedin lan? Oğlum hast du vergessen, wo du herkommst oder was?
0: Watch me jump.